Biff gündem boyunca hem ekledi toplayıp şimdi onunca. www.gimlefm.com.nb Asako Awas.